Yam tadara yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya yaya